Yeri dasar tutyan sayna. Gungan trek, yeri dasar tutyan sayna. Tser sayna.

du in zaman siroach fi Jeske samar kutse voci Du in samar jeras ma

Neri da sarkıp yansaydı. Yeri da sarkıp yansaydı. Lay lo lay lay.